0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni işledin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolamayın. Batafsın 12.84 kısa rakamı, yoki Davrbank'ın özingizge yakın filialiga murojaat qiling.
1: Yitabım reklama bölümü 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.
1: Men deb qayg'urgin sen bir bor.

Drive-Show. Dusyan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduzhan Bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.